Belki başka bir elde gülüyorsundur şimdi. Ama ben burada seni seviyorum gizli gizli. Bazı aşklar ölmez, sadece susar. Ben sustum, kalbim konuşuyor hala.